bütün semi barna pisler. Ayol işten ayol ver. Ayol azik oy serede. Ati gel eli sümez. Her kimi konin kalaşı dön. Az işten duyduran mikodel.